0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Partit Tiv 1, Menanvak Jutaki Hamar, Si Minor, Katarume Movses Pogosyan, Jutak.